0: Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Center'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Center kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevlidconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum.
1: Atoyim efendim sponsor. Fadal yajar, şirap çay, sabbu dawwini.
2: روعة هالشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالميا من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر.
2: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
3: أتويم أفهم سبونسر.

aramızın aldın tızımırtışını sorayımız. Tızımırtış üçüri teklifnamede körstülgen olunuş arkalık emelge aşırıldı. Allah Allah hemimizin bu mübarek yığılışta cem buluşka nisip kısın. Emellerimizin kubul eyleb, ümmet arasındaki mihri muhabbet ve itibaklıkını teyhimin müstehkem kısın. Amin. Mevlid mübarek.